Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Motosikletlerde belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşımak yasaktır. Fazla yolcu taşımak dengeyi bozar ve kazalara yol açabilir. Sürücüler araçlarına teknik sınırlarına uymalıdır. Bu kural yol güvenliğini artırır.

0: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'dan.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
5: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
9: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.

Yeni bir günün başlangıcındayız. Bugün 10 Temmuz Cuma. Aşkın Frekansı Slow Türk'te başlayan yeni güne özel duygularla eşlik edeceğiz. Ben Didem, mikrofon başındayım. Önümüzdeki 4 saati paylaşacağız. Güzel bir gün, mutlu bir sabah diliyorum herkese.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 kötü, Ankara 38 orta, İzmir 81 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 58 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 70'li hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için...

0: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
1: Chery, pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı şamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
4: getir. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
5: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
6: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
7: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
8: Reklam.
9: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Dün Marmara'da hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalmasıyla bölgedeki şehirler serinledi. Adeta sonbahar havası hissedildi. Bugün bulutlu gökyüzü daha çok Karadeniz'de kendini gösterecek. Zaman zaman yerel sağanaklar bekleniyor. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması beklenmekte. Aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.60'lık düşüşle 14.105 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.87, euro 53.65'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.220, çeyrek altın 10.547 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

de var, bazen çekip gitmek de var. İkisi de yerine göre doğru. Çünkü her kapı zorlanarak açılmaz. Her insan için savaşılmaz. Emek bazen kalmaktır, bazen de vazgeçebilmektir. İpleri ne zaman tutacağını, ne zaman bırakacağını bilmek gerekir. Bunu bilenler kendini yormadan yoluna devam eder. Şarkılar da bu sabah bizden böylesi hikayeler anlatıyor bize. Cuma sabahından günaydın herkese.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Bıraktırın sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Bond Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bu sabah şarkılar içimize sığmayan kederleri, kalbimizden taşan neyseleri, dinlendiremediklerimizi, dinletemediklerimizi de anlatıyor bize. Ne varsa hayatın içerisinde şarkılarda da onlar var. Bizim hikayelerimizi anlatan şarkılarla cuma gününe yolculuğumuz devam ediyor. Günaydın.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 kötü, Ankara 38 orta, İzmir 81 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 58 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 70'li hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
4: herkese iyi gelecek. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Bu yaz Buffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Buffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Çevresinde doğru insanlar olunca kendini nasıl da iyi hissediyor. Yanlış bir yerde, doğru olmayan insanların arasındaysak eğer hayat oldukça zor. İyiler, doğrular hayatımızda çokça olsun dilekleriyle başladığımız yeni bir gün 10 Temmuz Cuma. Herkese mutlu sabahlar.
1: Bir tanem seni görmeye, görmeye, görmeye özledim çiğ tanem. Seni boş yere

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Hayaliniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

Haftanın sevilen günlerinden biri Cuma'ya merhaba dedik. Saat 9'a yaklaşıyor. Çalışanlar yavaş yavaş iş yerlerine ulaşıyor. Hadi gelin bugünün günaydınını siz de bizim şarkılarımızın arasından sevdiklerinize iletin. 549-659-66-00 bize bir mesaj yazın. Biz de mesajınızı yeni saatte şarkılarımızla buluşturalım.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri akrobatik hareketler yapamaz. Tek tekerlek üzerinde sürüş veya benzeri hareketler trafikte büyük risk oluşturur. Bu tür davranışlar yasaktır. Kurala uymayan sürücüler ağır cezalarla karşılaşabilir.

0: English Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar English Home mağazaları ve online'da.
1: English Home farkı var.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Sizi Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'te yeni gün günaydın mesajlarıyla sürüyor. Mahir Kurt bizlere ulaşmış Kırıkkale'den, vefasız Canan'a armağan eder misiniz diyor. İletmiş olalım. İstanbul Fenerbahçe'den Aziz, yine çalışıyoruz, yine sizinleyiz. Tüm dinleyicilerinize selamlar, sevgiler demiş. Balıkesir'den Özge ve Meral içinde çalıyoruz bu şarkıyı. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Nevşehir. Anadolu'nun masal diyarı olarak adlandırılan bu şehrin büyüleyici dokusuyla farklı bir dünyaya açılmaya hazır olun. Peribacalarının ve vadilerin evi olan Nevşehir'de hem eğlenceli, hem huzurlu, hem romantik bir tatil geçirebilir, hepsi birbirinden otantik olan mağara otellerde konaklayarak gözünüzü gün doğumunda gökyüzünü kaplayan rengarenk balonlarla açabilirsiniz. Taş dokusuyla öne çıkan bu şehirde sıcak hava balonlarına binmenin yanı sıra ATV ve atlarla bölgeyi keşfederken yeraltı mahzenlerine uğramayı ve gün batımı manzarası eşliğinde bölge halkının tavsiye ettiği yerel lezzetleri tatmayı unutmayın. Güzel Atlar Diyarı'nın mistik atmosferinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Slow Türk'te günaydınları şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. İstanbul'da Melih ve Sezen bizleri dinliyorlar. Sevgiler göndermişler. Çiğdem, Eda ve Tuğba bizleri dinliyorlar. İş yerlerinden selamlar göndermişler. İstanbul'dan Hava Korkut, güzellikler bizlerle olsun. İyi ki varsınız diyor mesajında. Siz de öyle. 549-659-66-00 siz de mesajınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.60'lık düşüşle 14.105 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.87, euro 53.65'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.220, çeyrek altın 10.547 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Siz hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

10 Temmuz Cuma sabahını paylaşıyoruz. Günaydın mesajlarıyla Ankara'da İlhami bizi dinliyor. Bursa'dan Dilek ve eşi Mehmet için çalıyoruz bu şarkıyı. Amasya'dan Mahmut Kaya mesajıyla ulaşan dinleyenlerimizden biri. Kader kaynak yapan eşi Yunus Balcı'ya onu çok sevdiğini iletmemizi istemiş. Denizli'den Yeşim için de çalıyoruz bu şarkıyı. Siz de bize ulaşmak isterseniz 549 659 66 00 numaramız. Köşede

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'te Cuma sabahının günaydınlarıyla günün 10. saati devam ediyor. Marmaris'ten Turgut Sülek, Sakarya'da bulunan gönlü güzel kardeşim Nurettin Şakiroğlu için istiyorum diyor. Antalya'dan Semih için çalacağız bu şarkıyı. Yine Antalya'da Alev bizi dinliyor, sevgiler göndermiş. Şu an İstanbul'da yolda olan Seda ve Tolga için de olacak şarkımız. 549-659-66-00 birazdan artık son günaydınlar burada olacak. Onlardan biri sizinki olsun isterseniz bize yazın.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 kötü, Ankara 38 orta, İzmir 81 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 58 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 70'li hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Garaj Shop'a ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu

Doğu Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Füsun bizleri dinliyor, ona selamlar göndereceğiz. Antalya'dan Cafer, Antalya'daki tüm kıyımacılara armağan ediyor. Çorum'dan Öznur da Atakcan ailesi için istemiş. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimiz için de olsun bu şarkı.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.60'lık düşüşle 14.105 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.87, euro 53.65'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.220, çeyrek altın 10.547 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

Güçlü duygular hissetmek güzeldir ama onları dile getirmek, paylaşmak gerekir. Bu sabah da şarkılar güçlü duyguları anlattı bize. Sabah yolculuğumuza aşkla eşlik etti. Slow Türk'te ben Didem. Zaman bugünlük benim için veda vaktini gösteriyor. Birazdan Haluk Sarıtaş özel şarkılarla sizlerle olacak.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Nevşehir. Anadolu'nun masal diyarı olarak adlandırılan bu şehrin büyüleyici dokusuyla farklı bir dünyaya açılmaya hazır olun. Peri bacalarının ve vadilerin evi olan Nevşehir'de hem eğlenceli, hem huzurlu, hem romantik bir tatil geçirebilir, hepsi birbirinden otantik olan mağara otellerde konaklayarak gözünüzü gün doğumunda gökyüzünü kaplayan rengarenk balonlarla açabilirsiniz. Taş dokusuyla öne çıkan bu şehirde sıcak hava balonlarına binmenin yanı sıra ATV ve atlarla bölgeyi keşfederken yeraltı mahzenlerine uğramayı ve gün batımı manzarası eşliğinde bölge halkının tavsiye ettiği yerel lezzetleri tatmayı unutmayın. Güzel Atlar Diyarı'nın mistik atmosferinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Sizi Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bir Güldün'le Emre Fel az önce Slow Türk'teydi. Aşkın Frekansı'ndan herkese merhabalar, günaydın. Haftanın en sevilen günlerinden birini Cuma yaşıyoruz. Haluk Sarıtaş ben. Yeni birkaç şarkıyla geldim. Onlardan bir tanesiyle başlayalım. Sibel Can ve APO. Kıyamam Slow Türk'te ilk kez sizlerle.

Ercan ve APO düeti Kıyamam radyonuzdaydı. Slotruk'te yeni şarkıları dinlemeye devam edelim. İkilem, bak dönüyor dünya radyonuzda. Bakalım bunu beğenecek misiniz?

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Güneşin renginin sarı olduğu düşünülür. Ancak güneş aslında insan gözü tarafından algılanan tüm renklerde ışık yayar. Bu nedenle de rengi beyazdır. Güneşi dünyanın atmosferi nedeniyle gökyüzünde sarı renkte görürüz. Güneşin asıl rengini görebilmek için dünya atmosferinin dışına çıkmak gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Reklam.
1: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıta sürücüleri belirlenen şeritleri kullanmak zorundadır. Özellikle çok şeritli yollarda sol şerit yalnızca geçiş amacıyla kullanılmalıdır. Sürekli sol şeritte seyretmek trafik akışını olumsuz etkileyebilir.

0: Instagram.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

İkimize birden ve Mert Demir geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te artık istek hattımız devrede. Bakalım bu cuma gününe hangi şarkıları kimlere armağan edeceksiniz? İşte numaramız 549-659-66-00'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Nevşehir. Anadolu'nun masal diyarı olarak adlandırılan bu şehrin büyüleyici dokusuyla farklı bir dünyaya açılmaya hazır olun. Peri bacalarının ve vadilerin evi olan Nevşehir'de hem eğlenceli, hem huzurlu, hem romantik bir tatil geçirebilir, hepsi birbirinden otantik olan mağara otellerde konaklayarak gözünüzü gün doğumunda gökyüzünü kaplayan rengarenk balonlarla açabilirsiniz. Taş dokusuyla öne çıkan bu şehirde sıcak hava balonlarına binmenin yanı sıra ATV ve atlarla bölgeyi keşfederken yeraltı mahzenlerine uğramayı ve gün batımı manzarası eşliğinde bölge halkının tavsiye ettiği yerel lezzetleri tatmayı unutmayın. Güzel Atlar Diyarı'nın mistik atmosferinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: Gazoz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı şamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir.

0: Seni dert etmelerle Madrigal radyonuzdaydı. Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Hemen dinleyelim.
1: Bir kış ayında tanıştığım ama unutamadığım bir kıza bu şarkıyı hediye etmek istiyorum. Sezen Aksu'ya Aşk.

0: Yalın Her Şey Sensin'le geride bıraktığımız isimli Slow Türk'te Mil Kelam isteği var, dinleyelim.
1: İzmir'den selamlar sevgiler Haluk Bey. Mil Kelam Unutulmaz şarkısını çalabilir misiniz? Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 kötü, Ankara 38 orta, İzmir 81 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 58 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 70'li hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Çok anlamlı sözleri olan şarkılardan bir tanesi. Biz çocukken de Tarkan Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Rafet Erroman isteği var.
1: Merhabalar Haluk Bey. İyi çalışmalar. Ben İzmir, ben Ali. Rafet Erroman'dan Sorma Neden parçayı çalar mısın? Bu şarkı hem sana hem Slow Türk dinleyicilerine armağan olsun. İyi çalışmalar.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi 14.291 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.98, euro 53.73'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.198, çeyrek altın 10.510 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
1: Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: İhtiyacım var ve Acıoğlu az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Nilüfer isteği var.
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Betül ben. Sizden Nilüfer'den bir şarkı rica ediyorum. Teşekkür ederim.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Adı İntikam'dı ve Afrah radyonuzdaydı. Slow Türk'te bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: İyi yayınlar, iyi çalışmalar Haluk Bey. Sevi Cenk, Üzülmedim Ki şarkısını rica ediyorum sizden. Benim için ve tüm Slow Türk çalışanları için şimdiden iyi hafta sonları dilerim.

0: Üzülmedim ki ve Semih Cenk radyonuzdaydı. Slow Türk'te bu kez Sakarya'dayız. Ufak bir dinleyicimiz var. Zeynep, kulağımız sende.
1: Merhaba, kolay gelsin. Ben Sakarya'dan Sevde. İstek şarkım Hadise Ara Beni. Teşekkürler.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasında geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Slow Türk'te geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Onlardan bir tanesi Murat Boz isteği var.
1: Merhaba Slow Türk, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Eren. Bugün sizden istek parçam Murat Boz Özledim parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Mela Bedel iki tas çorbayla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: Merhabalar Slow Türk ailesi. Ben Bodrum'dan Selim. Ufuk Beydemir'den Ay Tenli Kadın şarkısını istiyorum. Bu şarkı bütün sevenlere ve kavuşamayanlara gelsin. Teşekkürler, iyi günler diliyorum.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Nevşehir. Anadolu'nun masal diyarı olarak adlandırılan bu şehrin büyüleyici dokusuyla farklı bir dünyaya açılmaya hazır olun. Peri bacalarının ve vadilerin evi olan Nevşehir'de hem eğlenceli, hem huzurlu, hem romantik bir tatil geçirebilir, hepsi birbirinden otantik olan mağara otellerde konaklayarak gözünüzü gün doğumunda gökyüzünü kaplayan rengarenk balonlarla açabilirsiniz. Taş dokusuyla öne çıkan bu şehirde sıcak hava balonlarına binmenin yanı sıra ATV ve atlarla bölgeyi keşfederken yeraltı mahzenlerine uğramayı ve gün batımı manzarası eşliğinde bölge halkının tavsiye ettiği yerel lezzetleri tatmayı unutmayın. Güzel Atlar Diyarı'nın mistik atmosferinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Grup 27 ve Birol Namoğlu Muhtemel Aşk'la radyonuzdaydı. Slow Türk'te bu kez neredeyiz? Rotamızı Uşak'a çeviriyoruz. Bakalım nasıl bir istek geliyor.
1: Merhaba Haluk Bey. İyi yayınlar diliyorum. Uşak'tan dinliyorum sizi. Sema ben. Sizden Nazan Öncel Beni Hatırla şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.

0: kurallarını sunar.
1: Tehlikeli madde taşıyan araçların hız sınırları diğer araçlara göre daha düşüktür. Bu araçlar yerleşim yerlerinde daha dikkatli ve kontrollü şekilde ilerlemek zorundadır.

0: selam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: English Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar English Home mağazaları ve online'dan.
3: English Home farkı var. Pilot Garaj Shop'u
4: expertise. Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Bengü ve o sevilen slow şarkılarından bir tanesi Saygımdan radyonuzdaydı. Sesli mesajlarda bu kez İstanbul'dayız. Merve, mikrofon sende.
1: Merhabalar Slow Türk. Ben İstanbul'dan Merve. Yaşar'dan Aldanırım şarkısını çalarsanız çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: Gökhan Tepe, çok özlüyorum seni. Az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Ankara'dayız.
1: Merhaba, iyi yayınlar Slow Türk. Sizi severek dinliyoruz. Ben Ankara'dan İlhami. Nazan Öncel'den Bir Hadise Var şarkısını çalarsanız çok mutlu olurum. Biricik kuzenim Aynur'a gelsin. Saygılar.
0: Nazan Öncel, az önce çalmıştık. Aynı şarkıyı Mabel Matiz yorumuyla dinletelim. Bir Hadise Var Slow Türk'te.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam.
3: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

Acıtır gibi severek ve Can Ozan geride bıraktığımız isimli gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederim. Haluk Sarıtaş ben, bu gece tam 12'de tekrar Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Mutlu günler herkese. Hoşçakalın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Temmuz ayının ilk 10 gününü tamamladığımız, haftayı bitirdiğimiz bu güzel cuma gününden herkese merhaba. Slow Türk'te ben Şeyma Şener sizlerleyim. En sevdiğimiz şarkılarla geçireceğimiz 7-1-4 saatimiz başladı. Keyifli saatler diliyorum.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Erciyes.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hafta sonu yaklaşırken şöyle dışarıda güzel bir yemek yemeyi planlayanlar kaç kişiler acaba? Bence sayımız epey az sevgili dinleyiciler. Hayat pahalılığı malum, bununla birlikte Türkiye'de vatandaşların tüketim alışkanlıklarının epey değiştiği son araştırmalarda gözler önüne serilmiş. Son verilere göre Türkiye'de her 10 kişiden 7'si dışarıda yemek yemeyi tamamen kesmiş sevgili dinleyiciler. Zaten her şeyin en güzeli, en kıymetlisi, en temizi evlerde olanı değil mi?

0: piyasası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.301 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.98, euro 53.75'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.203, çeyrek altın 10.520 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Sadece günün değil, artık haftanın yorgunluğu üzerinizde diye tahmin ediyorum. Peki sizin için zaman nasıl akıyor, gün nasıl devam ediyor? Hadi bir bakalım durumunuz, haliniz nedir? Kimler nerelerden dinliyorlar, bugün neler paylaşacaklar? Hemen mesajları bekliyorum. Siz paylaşmak istediklerinizi yazın. Ben de yeni saatte mesajlarınızı yayında okumaya başlayacağım. WhatsApp numaramız 549-659-66-0, 549-659-66-0'a mesajlarınızı bekliyorum.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSOTO Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSOTO Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

Güzel mesajlarınız geliyor, hemen okumaya başlayalım. Öncelikle Ceren Su Yalçın, Serhat Aslan'a gelsin sıradaki şarkı. Onu çok ama çok seviyorum. Onu çok özlüyorum, bunu da iletmek istiyorum demiş. Benim gibi hasret kalanlara gelsin sıradaki şarkı diyor. Bursa'dan Tuncay tüm Slow Türk dinleyicilerine armağan etmek istediğini söylemiş şarkımızın. İzmir'den Füsun Radyosu başından ona da çalacağız. Birazdan okumaya devam edeceğim mesajları ama yeni bölümde aramıza katılanlar için numaramızı da tekrarlayalım. Sizler de yazmak isterseniz WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 kötü, Ankara 38 orta, İzmir 81 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 58 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 70'li hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ve gelecek güzel şarkınızı öncelikle Ankara'ya gönderiyoruz. Ankara'dan İlhami selamlarını ve sevgilerini iletmiş. Bir başka dinleyicimiz, Bodrum'a doğru yoldayız. Bir saatimiz kaldı ve yolculukta sizleri dinliyoruz. Biz de bir şarkı istiyoruz diyor Doğukan Sevindik ve tüm yanındakiler için gelecek şarkımız iyi yolculuklar dileklerimizde. Hollanda'dan Sinan Demir, iş yerindeyim ve kulağım sizde. Ben de sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum diyor. Hemen gönderelim ve bugünlük son birkaç mesaj daha alalım. WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.333 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.98, euro 53.70'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.174, çeyrek altın 10.470 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.

0: Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

Bir anda kalabalıklaştık. Mesajlar yoğun. Hadi hemen devam edelim. Hatice yazmış. Adana Çukurova'da sizleri dinleyen Ebu Zer Erdoğmuş için gelsin sıradaki şarkı diyor. Muğla'dan Hanım Erol. Hayattaki Selim'e gelsin sıradaki şarkı. Onu çok seviyorum demiş. Murat yazmış. Kız arkadaşım Hatice'mi çok sevdiğimi söylemek istiyorum diyor. O da...

0: kurallarını sunar.
1: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur.

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
3: İngiliz Home farkı var.
4: Biyot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Biyot Garaj Oto Ekspertiz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Cuma akşam üzeri Slow Türk'te şarkıların en güzelleri ve sizlerin mesajlarıyla devam ediyor. Ben Şeyma Şener, mikrofon başındayım. Bakalım kimler aramızda. Ceren ve Selcan şu anda iş çıkışı trafik saatinde sizleri yolda dinliyoruz. Biz de güzel bir şarkı dinlemek istiyoruz demişler. İyi yolculuklar diliyorum. Adana'dan Aslı, en kıymetlim Alanya Gazipaşa'daki abime ve yeğenime gelsin sıradaki şarkı diyor. Her gün olduğu gibi sevip de kavuşamayanlara da çalacağız tabii ki, çünkü Sude.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Nevşehir. Anadolu'nun masal diyarı olarak adlandırılan bu şehrin büyüleyici dokusuyla farklı bir dünyaya açılmaya hazır olun. Peri bacalarının ve vadilerin evi olan Nevşehir'de hem eğlenceli, hem huzurlu, hem romantik bir tatil geçirebilir, hepsi birbirinden otantik olan mağara otellerde konaklayarak gözünüzü gün doğumunda gökyüzünü kaplayan rengarenk balonlarla açabilirsiniz. Taş dokusuyla öne çıkan bu şehirde sıcak hava balonlarına binmenin yanı sıra ATV ve atlarla bölgeyi keşfederken yeraltı mahzenlerine uğramayı ve gün batımı manzarası eşliğinde bölge halkının tavsiye ettiği yerel lezzetleri tatmayı unutmayın. Güzel Atlar Diyarı'nın mistik atmosferinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
4: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
7: getir. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

Kayseri'den bir dinleyicimiz Fettah terzilik yaptığını şu anda çalışırken dinlediğini söylemiş. Ben gölgede çalışıyorum bu sıcaklarda. Dışarıda ekmek parası için çalışan insanlara da kolaylıklar diliyorum demiş. Gerçekten dışarıda olanlara sabırlar, kolaylıklar. Aman kendinize dikkat etmeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Fettah için çalıyoruz gelecek şarkımızı.

0: English Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar English Home mağazaları ve online'da.
1: English Home farkı var.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Setur Yaz Show.
3: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.

Son bir mesaj ve arkasından gelecek güzel şarkılarla bu bölümümüzü de tamamlayalım. Son mesajımız Darıca'dan Gülfer. İyi yayınlar dilemiş, teşekkür ediyorum. Ailesi ve kızları için istiyor bu güzel şarkımızı. Benim

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Nevşehir. Anadolu'nun masal diyarı olarak adlandırılan bu şehrin büyüleyici dokusuyla farklı bir dünyaya açılmaya hazır olun. Peri bacalarının ve vadilerin evi olan Nevşehir'de hem eğlenceli, hem huzurlu, hem romantik bir tatil geçirebilir, hepsi birbirinden otantik olan mağara otellerde konaklayarak gözünüzü gün doğumunda gökyüzünü kaplayan rengarenk balonlarla açabilirsiniz. Taş dokusuyla öne çıkan bu şehirde sıcak hava balonlarına binmenin yanı sıra ATV ve atlarla bölgeyi keşfederken yeraltı mahzenlerine uğramayı ve gün batımı manzarası eşliğinde bölge halkının tavsiye ettiği yerel lezzetleri tatmayı unutmayın. Güzel Atlar Diyarı'nın mistik atmosferinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Ariş Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arif, pırlanta.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Artık New Life Miner Lite var. Yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.

0: kanepe gir, çekilişe katıl.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haftanın en yoğun ama en keyifli eve dönüş yolculuğu başladı. Cuma trafiği yoğundur. İyi yolculuklar diliyorum ama hafta sonunuz da başladı. Bunun keyfiyle güzel şarkılarla Slow Türk'te akşamımız sürüyor.

0: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
8: Sepeti. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
9: Reklam.
10: Kamu spotu.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Saatlerde bolca mesaj aldık, okuduk. Şimdi biraz da sosyal medya takipçilerimizi görelim istiyorum. O yüzden şöyle cuma akşam keyfinizi Slow Trip dinlerken hadi bizimle paylaşın. Çekeceğiniz fotoğrafları veya videoları Instagram hikayelerinizde bekliyorum. Tabii görmemiz için hikayelerinizi paylaşırken Şeyma Şener ve Slow Trip Radyo hesaplarını da etiketlemeyi unutmayın. Ben...

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

Geldik cuma yayınımızın da sonuna. Ben şimdiden dinlenceli, keyifli, çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Çünkü yarın buluşamayacağız. Fakat her pazar olduğu gibi önümüzdeki pazar günü de saat 14'te ben Şeyma Şener yeniden Slow Türk'te olacağım. O ana dek hoşça kalın.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 kötü, Ankara 38 orta, İzmir 81 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 58 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 70'li hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: kurallarını sunar.
1: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.

0: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanta.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Beyaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Dicle Petri. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
1: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bazen aşk seni seviyorum demek değildir. Gün içinde aklına ansızın düşen tek isim olmaktır. Kalabalığın içinde bile gözünün onu araması, duyduğun her şarkıda biraz onu bulmaktır. Belki kavuşursun, belki de sadece özlersin ama gerçek hisler mesafeyle de zamanla da eksilmez. Çünkü kalbin gerçekten birini seçtiğinde onun adı sessizliğin içinde bile yankılanır. Eğer bu gece aklınızda tek bir isim varsa bilin ki bazı hikayeler hala yarım değildir. Ben Selim Altın, aşkın en güzel şarkılarıyla bu gecede sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arılar bal yapmak için ne kadar uçar? Arılar 1 kilogram bal yapabilmek için ortalama 96 bin kilometre, yani dünyanın etrafında yaklaşık 2,5 tur atacak kadar yol kat eder. Bu mesafe kovanın nektarları topladıkları çiçeklere uzaklığına ve nektardaki şeker yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
11: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
12: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de.
13: Chery.

0: yayındayız. Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 10 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %1.53'lük artışla 14.321 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.98, euro 53.

0: Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: siz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
2: kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
3: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

Bugünü çok bekledik. Haftanın en sevilen günü Cuma ve şimdi o güzel günün en güzel saatlerinden birindeyiz. Belki bu akşam sevdiğiniz insan yanınızdadır, belki de sadece kalbinizdedir ama aşkın en güzel yanı da budur. Bazen bir bakışta, bazen bir şarkıda, bazen de hiç beklemediğiniz bir anda kendini hatırlatır. Eğer bugün onu özlediyseniz belki o da tam şu anda sizi düşünüyordur. Ben Selim Altın, Cuma akşamının huzuru, aşkın sıcaklığı ve en güzel şarkılarla bu akşam da sizlerleyim.

0: Tane yaz festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
2: getir, bir mutluluk
3: getir.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hafta sonuna sadece saatler kaldı. Planlar yapıldı mı yoksa bakarız diyenlerden misiniz? Küçük bir tavsiye, bu hafta sonu telefon ekranına biraz daha az, gökyüzüne biraz daha çok bakın. Sevdiklerinize vakit ayırın, deniz kenarında bir çay için. Uzun zamandır ertelediğiniz o yürüyüşü yapın ya da sadece güzel bir şarkının sesini açıp kendinizi dinleyin. Çünkü en güzel hafta sonları en pahalı planlarda değil, en huzurlu anlarda saklıdır. Ben Selim Altın, şimdiden keyifli, bol kahkahalı ve unutulmayacak bir hafta sonu diliyorum sizlere.

benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: kördüm.
1: Bu güzel, bu huzurlu, keyifli cuma akşamında sizler için güzel şarkılar seçtiğimi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ama benim için artık veda vakti. Benim mesaim bitse de hala mesaisi devam eden, işinin başında olan, yollarda olan birçok dinleyicimiz var. Onlara buradan kolaylıklar gelsin diyelim. Ben Selim Altın. Bu akşamlık benden bu kadar. Herkese keyifli bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın ve tabii ki mutlu kalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

Anadolu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.

Afra ve Sefo Aşiyan'la radyonuzdaydı. Slowfruit'ten herkese merhabalar, iyi geceler. Umarım iyisinizdir, umarım hepimiz için güzel bir gece olur. Haluk Sarıtaş ben, yine yaklaşık 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkıların yanı sıra göndereceğiniz sesli mesajlarla da yanı başınızda olacağım. Keyif dolu dakikalar. No.

Slow Türk'te artık istek hattımız devrede. Bakalım bu geceye hangi şarkıları bırakacaksınız? Hemen numaramızı verelim. 549-659-66-00'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Sebepsiz Fırtına ve Yaşar geride bıraktığımız isimli Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Gecenin ilk durağı Ankara, Bilge. Kulağımız sende.
1: İyi geceler Haluk abi. İyi geceler Slow Türk ailesi. Ankara'dan herkese selamlar. Ben Bilge. Abicim nasılsın? İyisindir umarım. Bu gece ben senden, Mabel Matiz'den Karakol parçasını isteyebilir miyim? Bu şarkıyı tüm Slow Türk ailesine, kendime, sana ve her zamanki gibi çok sevdiğim arkadaşım Tuğba'ya armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. İyi geceler, iyi yayınlar.

0: Mabel Matiz karakolla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar gecenin bu saatinde de devam ediyor. Selami Şahin isteği var. Dinleyelim.
1: İyi geceler Haluk Bey. Selami Şahin'den Özledim şarkısını çalabilir misiniz? Bu şarkı Ankara'dan Slow Türk dinleyen kızım Şule ve damadım Bilginer'e armağan olsun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: Özlediğiniz her kim varsa bu şarkı onlar için de gelmiş olsun. Selami Şahin Slow Türk'teydi. Sezen Aksu isteği var. Dinliyoruz.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben canımdan çok sevdiğim oğlum İbrahim için Sezen Aksu'dan Sen Ağlama şarkısını istiyorum. Ben seni canımdan çok seviyorum canım oğlum. Her zaman kalbimdesin, dualarımdasın. Sen benim bir tanemsin, her şeyimsin.

0: Romantik şarkıların en sevilen isimlerinden bir tanesi Gökhan Türkmen. Rüyayla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez neredeyiz? Kastamonu'dayız.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Ben Kastamonu'dan Funda. Aslında her gün dinliyorum Slow Türk'ü. Hepimiz bir aileyiz burada. En mutlu anlarımızı, en özel anlarımızı paylaşıyoruz. Ama bugün baktım, tam bir yıl olmuş. 10 Temmuz 2025'te atmışım en son mesajımı ve çok şaşırdım buna. Bugün de Bülbül Kapana diye bir kitap okuyorum. Belki bilenler çıkar aramızda. Ahuzlar ve Timur için Göksel gittiğinde şarkısını istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Herkese iyi geceler.

0: Leyla The Band yokluğunda Slow Türk Date'i, kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları gecenin bu saatinde sizden seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz. Alpay istekleri var. Hemen dinleyicilerimize kulak verelim.
1: Haluk Bey, iyi akşamlar. Ben Slow Türk müdavimi Hüseyin. Şu anda Akçay'dayım, Kazdağların eteğindeyim, Güler'e. Bu cennet, bu güzel yöremizden herkese selamlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Oksijenin en taze, en güzel olduğu şu memleketi tüm Türkiye'mizdeki insanların bir gün muhakkak ziyaret etmesini isterim. Bu güzelliği, bu havayı tatmasını isterim. Ben de bu akşam Slow Türk ailesine ve Slow Türk dinleyicilerine, dağın diğer tarafındaki arkadaşlara, dostlara bir şarkı armağan etmek istiyorum. Alpay'dan Dağların Arkasındaki Yar. Çalarsanız çok memnun olurum. İyi çalışmalar, iyi akşamlar, iyi geceler.
2: İyi akşamlar, ismim Deren, İzmir'den dinliyoruz sizi. Bir hafta sonra üniversiteden mezun oluyorum ve sizden bana hep bu yılları hatırlatacak bir şarkıyı isteyeceğim. Alpay, Eylül'de Gel, iyi yayınlar.

0: yaprak dökecek.
1: Eylül'de gel Alpay. Az önce Slow Truck'teydi. Sesli mesajlarda ülkemizin en güzel şehirlerini teker teker gecenin bu saatinde geziyoruz. Bu kez neredeyiz? Van'dayız.
2: Van'dan herkese sevgiler, selamlar. Necati ben. Severek dinlediğim Slow Truck'te 2012 yılında tanıştım. 14 yıldır dinliyorum. Sizden Soner Arıca'dan Sen Giderken parçasını istiyorum mümkünse. Bunu oğluma, eşime ve tüm Slow Truck dinleyicilerine armağan ediyorum. İyi geceler herkese.

0: Soner Arıca Sen Giderken Slow Truck'teydi. Bu kez rotamızı deniz kıyısına doğru çeviriyoruz. Marmaris'teyiz.
1: İyi geceler Haluk Bey. Çok sıcak bir Marmaris gecesinden herkese selamlar. Çok sevdiğim biricik güzel eşim Pınar'ım için Rafet El Roman Derya Düeti Özledim şarkısını rica ediyorum. Teşekkürler. İyi

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Son günlerde Slow Türk'te sevilen şarkılardan bir tanesi Deli Zaman'da Maviler radyonuzdaydı. Aşkın frekansında Fransa'dayız. Mustafa Sandal isteği var.
1: Haluk Bey merhaba, iyi geceler, iyi yayınlar. Tüm Slow Türk ailesini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi geceler diliyorum. Fransa'dan Engin ben. Bir milleti özdeştiren tek sevgi bayrak sevgisidir. Güzel ülkem ve siz değerli Slow Türk ailesine kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Haluk Bey sizden ricam, canımdan çok sevdiğim biricik kızım için, çok seviyoruz bunu, Mustafa Sandal'dan Herdesin şarkısını çalar mısınız bizim için? Çok teşekkür ederim şimdiden. İyi geceler, iyi yayınlar. Sevgiyle kalın.

0: Yokluğunda çok kitap okudum diyen Mustafa Sandal. Neredesin'le radyonun saati Slow Türk'te Tarkan isteği var. Dinliyoruz.
1: Merhabalar Haluk Bey. İyi yayınlar. Ben Şule. Tarkan Ayrılık Zor şarkısını rica ediyorum sizden. Çalarsanız çok mutlu olurum. Buradan söylemek istediğim şey, ben buradayken benim yolum da yönüm de sensin İbrahim. Kalbimin seninle attığını ve seni çok özlediğini sakın unutma. İyi geceler.

0: Çok yakında yepyeni bir şarkıyla tekrar hayranlarıyla buluşacak olan Tarkan Ayrılık Zor'la radyonuzdaydı. Slow Türk'te bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: İyi yayınlar Haluk Bey, iyi geceler Slow Türk ailesi. Ben İstanbul'dan Şevval. Bugün sizden Mustafa Sandal'ın Adı İntikam'dı şarkısını istiyorum. Bu şarkının yeni versiyonunu dinlemeye çok alışmış olsak da ben her zaman eskilerden yanayım. Çalarsanız çok memnun olurum. İyi geceler.
0: Mustafa Sandal az önce çaldık, o yüzden Afra, Adı İntikam'dı. Radyonda senin için çalıyor Şevval.

0: Kendine özgü tarzıyla bir kez daha seslendirdi ve oldukça da beğenildi. Adı İntikam'dı, Afra Slowthrop'taydı. Sesli mesajlarda İstanbul'dayız.
1: Haluk abi iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Murat. Senden bugün Gökhan Türkmen Yansan şarkısını tüm Slowthrop çalışanları için, tüm dinleyenler için istiyorum. Çalarsan şimdiden teşekkür ediyorum abi. İyi yayınlar.

0: Gitme Kal Bu Gece ve Nazan Öncel Slow Türk'teydi. Geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de gecenin bu saatinde çalıyoruz.
1: Merhaba Haluk abi, iyi yayınlar. Aydın'dan Emrah ben. 2008'den bu yana kulağım hep Slow Türk'te. İyi ki varsınız. Sizden bu gece Kıraç'tan Yıllar Sonra şarkısını istiyorum. Bu şarkıyı sonsuzuma armağan etmek istiyorum.

0: her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında, bir şarkı daha yazacağım sana.
1: Kıraç yıllar sonrayla az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez Avusturya'dayız. Bakalım dinleyicimiz neler söyleyip hangi şarkı istemiş.
2: İyi geceler Haluk Bey. Avusturya'dan Mert ben, selamlar. Şu an arabadayım. Araba kullanırken Slow Türk dinliyorum. Daha 20 dakika önce beraber olduğum canımdan çok sevdiğim. Henüz değil ama inşallah yakında kız arkadaşım olacak kişi için Melike Şahin ve Gazap isimden olur mu istiyorum. Selamlar, sevgiler, dinleyenler.

0: Gazapizm ve Melike Şahin olur mu Slow Türk'teydi. En sevdiğiniz şarkıları sizler seçmeye devam ediyorsunuz. Onlardan bir tanesi.
1: Herkese merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Bu gece sizden sesine dahi her şeyin hasret kaldığım adam için ve rapten Romanoğlu Yazsam Seni şarkısını çalmanızı rica ediyorum. Dün bizim için bir o kadar zorlu ve umutlu bir gündü aslında. Bu karanlık gecelerde düşüncelerimde, kalbimde olduğunu, seni çok özlediğimi bilmeni isterim. İyi geceler sevgilim.

0: Eğilimle Mebrure Slow Türk'teydi. Şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Bu kez Ayvalık'tayız. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhabalar Haluk Bey, iyi geceler. Ben Ayvalık'tan Leyla. Semih Cenk'ten Üzülmedim parçasını çalarsanız çok mutlu olurum. İyi geceler, iyi yayınlar.

0: Hande Yener bir iz gerekle Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez Samsun'a gidiyoruz. Bakalım nasıl bir istek geliyor.
1: İyi akşamlar Haluk abi. Atakum Samsun'dan selamlar. Fırat Tanış Yani şarkısını arkadaşım Cansu için istiyorum.

0: Fırat Tanış Yani ile Slow Türk'teydi. Gecenin son mesajına bir kulak verelim.
1: Hissettiklerimi ve duygularımı sözlerimle anlatabilmeyim bilmiyorum ama bu hayatta en zor şeyin çaresizlik ve uzaklık olduğunu biliyorum. Ve beni en çok üzen bu. Ama umudumu hiç kaybetmiyorum. Hiçbir zaman da kaybetmeyeceğim. Canımdan çok sevdiğim abim İbrahim için Müslüm Gürses Sensiz Olmaz şarkısını çalmanızı istiyorum. Canım abim, seni çok seviyorum. İyi ki benim abimsin. Beni çok özledim. Umarım en kısa zamanda sağlıkla ve mutlulukla kavuşuruz.
0: Yine birbirinden güzel, birbirinden harika şarkılar isteyip mesajlar gönderdiniz. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Pazartesi gündüz saat 11'de tekrar aşkın frekansında buluşmak dileğiyle. İyi geceler, iyi tatiller herkese. Hoşçakalın.